Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Mükellef kimdir? Şer'an mükellef, kendisine İslam'ın çağrısı ulaşan, balık ve akıl sahibi olan kişidir. Buluğa ermek, kameri 15 yaşına girmekle veya bundan başka durumla olur. Akıl sahibi olana gelince, aklı gitmemiş olan kişidir. Ayrıca ona İslam'ın çağrısının ulaşması da şart koşulur. Demek ki balık ve akıl sahibi olan bir kişi, kendisine sadece İslam'ı çağrı esasının ulaşmasıyla, yani kendisine Allah'tan başka bir ilah bulunmadığının ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunun ulaşmasıyla mükellef olur. O halde İslam'ın çağrısı kendisine ulaşan kişi, Müslüman olup İslam şeriatıyla amel etmek ve bütün farzları yerine getirip haramların hepsinden kaçınmak zorunda olan mükelleftir. Bundan anlaşılıyor ki balık olana kadar küçük çocuğun ve balık olarak yaşayıp kendisine İslam'ın çağrısı ulaşmayan kişinin ahirette mesuliyeti yoktur. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Ve ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." El-İsra suresi 15. ayet. Bu ayeti kerimede Allahu Teala'nın peygamber göndermediği müddetçe hiç kimseyi azaplandırmayacağı bildiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Rufi'al kalemu an thalath, anin naimi hatta yestayqiz, ve anis sabiyyi hatta yahtalim, ve anil mecnuni hatta ya'qil." Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Manası, kalem 3 sınıf üzerinden kaldırılmıştır. Uyuyandan uyanana kadar, çocuktan buluğ çağına erene kadar, deliden akıllı olana kadar. Faydalı bir husus, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac mevsiminde çeşitli ülkelerden gelip bir araya toplanan Arap müşriklerini İslam'a çağırır ve onlara iki şehadeti "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah" duyururdu. Arap müşriklerinin Kabe'yi hac etmeleri ise Müslüman olan atalarını taklit etmek içindi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şeylere iman etmek. Sirat, havuz ve şefaat, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şeylerdendir. Ve onlara iman etmek farzdır. Sirat, insanların üzerinden geçeceği, cehennemin üzerinden uzanan bir köprüdür. Bir tarafı değiştirilecek yerde, diğer tarafı da cehennemden sonra cennete yakın bir yerdedir. İnsanlar onun üzerinden geçmek için oraya gelirler. İman etmeyenler onun diğer tarafına geçmezler. Müslümanlara gelince onlar iki kısım halinde olurlar. Birincisi, bir kısmı Sirat Köprüsü'ne hiç basmadan onun üzerinden havada uçarak geçer. İkincisi, bir kısmı da ona basar, bunlardan bazıları cehenneme düşer, bazılarını da Allah kurtarır. Böylece ondan halas olurlar. Havuz, Allah'ın cennet ehli için içinde içecek hazırladığı bir mekandır. Cennet ehli, cennete girmeden önce ondan içer. Her peygamberin bir havuzu vardır ve ümmetinden mümin olanlar o havuzdan içerler. Havuzların en büyüğü Peygamberimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin havuzudur. Onun içine cennetten su akar. Bu havuzdan içen kişi artık bir daha asla susamaz. Ancak onların cennette içecek içmeleri zevk için olacaktır. Şefaat. Şefaat, başkasından başkası için hayrı istemektir. Kıyamet gününde şefaat edecek olanlardan bazıları peygamberler, ilmi ile amel eden alimler, melekler. Aynı şekilde çocuk, Müslüman olan anne ve babasına şefaat eder. Şefaat, tövbe etmeden ölen kebair ehlinden olan asi Müslümanlar için olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şefaati li ehlil kebairi min ummeti. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Manası, şefaatim ümmetimin büyük günahkarları içindir. Ancak kıyamet gününde iman etmeyenlerden hiçbirisi için şefaat yoktur. Allahu Teala şöyle buyuruyor. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى El-Enbiya suresi 28. ayet. Manası, şefaatçiler iman edenlerden başkasına şefaat etmezler. Yani şefaatçiler ancak iman üzerinde ölen kişilere şefaat ederler. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi olan, hiçbir şeye benzemeyen, yersiz var olan, başlangıcı ve sonu olmayan Allah'a hamdolsun. Resullerin en şereflisi olan Muhammed'e salat ve selam olsun. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği şeylere iman etmek. Diriliş, ahiret günü, diriliş, haşir. Ahiret günü, diriliş ve haşir, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdiği şeylerdendir. Ve onlara iman etmek farzdır. Ahiret günü, kıyamet günüdür. İnsanların kabirlerinden çıkmalarıyla başlar ve cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin de cehenneme yerleşmesine kadar sürer. Bugün de güneş insanların başına yaklaşır ve çok zor haller meydana gelir. Bundan ancak muttaki müminler kurtulurlar. Ayrıca insanlar hesap için toplanırlar ve kendilerine ister şer olsun, ister hayır olsun amelleri arz edilir. Amelleri mizanla tartılır. Hasenatları bir kefeye, günahları da diğer bir kefeye konur. Diriliş, kabirlerin açılıp toprağın yemiş olduğu cesetlerin iadesinden sonra insanların dışarı çıkmalarıdır. Toprağın yemediği cesetlerden bazıları peygamberlerdir. Onların cesetlerini toprak yemez. Aynı şekilde toprak bazı evliyaların cesetlerini de yemez. Haşır, dirilişten sonra insanların işledikleri amellerden dolayı sorguya çekilecekleri bir yere toplanmalarıdır. Bu yer değiştirilmiş bir yer olacaktır. Yani üzerinde yaşadığımız bu yer yerle bir edilecek ve Allahu Teala dağları ve vadileri olmayan başka bir yer yaratacaktır. Haşir üç kısım üzere olur. Birincisi bir kısım girmiş, bineğe binmiş ve tok olarak haşır olunur. Bunlar muttakilerdir. Yani dünyada iken farzları eda eden ve günahlardan sakınan kimselerdir. İkincisi, bir kısım yalın ayak ve çırılçıplak bir şekilde haşır olunur. Bunlar da kebair ehlinden olan asi Müslümanlardır. Üçüncüsü, bir kısım da yüzüstü çekilerek haşır olunur. Bunlar da iman etmeyenlerdir. Allah'ın kullarına karşı kibirlenen kibirli kişilerin azabı hakkında bildirildiğine göre onlar küçük karıncalar hacminde Adem oğlu suretinde haşır olunurlar. İnsanlar ayaklarıyla onları küçümseyerek üzerlerine basarlar. Fakat ölmezler. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın İbrahim peygambere insanları hacca çağırmasını emrettiğini ve ona insanların yaya olarak ve binek üzerinde Kabe'ye hac edeceklerini vahyettiği mana olarak geçmektedir. Din kardeşlerim, hayır ve bereket ayı olan Ramazan ayı bizlere daha yeni veda etmişti ki, yüce ve kerim olan başka bir farize başladı. Bu farize, bütün hayır ve menfaatleri kapsayan ve Allah'a tövbe etmek için geniş kapıların kendisi ile açıldığı hac farizasıdır. Çok sayıda Müslümanın mübarek hac farizasını eda etme arzusu artmaya başladı. Vahyin indiği yerde birbirleri ile buluşmak isteyenler dünyanın her tarafından, karadan, sudan ve havadan Hicaz beldelerindeki mukaddes yerlere akın ediyorlar. Kabe-i Şerife'nin etrafında tavaf ederek tehlil ve tekbir getirip Allah'ın insanların buluşması için emin kıldığı yerde tek bir amaç için, yani Allah'ın rızasını talep etmek için bir araya geliyorlar. Oradan da hidayetinin nuru ile karanlıkların yok olduğu Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmek için Medine-i Münevvere'ye gidiyorlar. Ailemizden, sevdiklerimizden ve arkadaşlarımızdan hac farizasını eda etmek için Beyt-i Haram'a gitmek isteyenlere veda etmek ne güzel bir manzaradır. Yola çıktıklarında da huşu ile insanın içine işleyen şu sözü söylerler: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. İnsan nasıl sevinç duymaz, kalpler nasıl ferah bulmaz ki? Mekke iman toprağı, iman yeridir. Allah'ın en sevdiği yerdir. Oradan Hakk'ın sesi yükseldi ve hidayet nuru yayıldı. Mümin kardeşlerim, hac da namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın büyük emirlerinden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Buniyel İslamu ala khams. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salati وَإِيْتَاءِ الزَّكَاتِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانِ. Manası, İslam beş husus üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Hac ve umre, ömründe bir kez hacca gitmeye ve vatanına geri dönmeye gücü yeten, malı da gidip gelme müddeti içerisinde borcundan, kendisine layık meskeninden ve elbisesinden, nafakasından ve sorumlu olduğu kişilerin nafakalarından arta gelen her mükellef, hür Müslümana farzdır. Haccın rükünleri, vacipleri ve sünnetleri vardır. Rükünleri şunlardır: İhrama girmek, Arafat'ta durmak, Kabe'yi 7 defa tavaf etmek, Safa ile Merve arasında 7 defa yürümek, tıraş olmak veya saçları kısaltmak, rükünlerin çoğunda sıraya uymak. Aynı şekilde hac etmek isteyen kişinin bu hususta kendisine helal ve haram kılınan şeyleri, yapması vacip olan fiilleri ve haccı bozan şeyleri onlardan kaçınmak için öğrenmesi farzdır. Zira Allah-u Teala bizleri mutlaka riayet edilmesi gereken belirli şeylerle mükellef kılmıştır. Müslüman kardeşim, Beyt-i Haram'ı ve Efendimiz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi kabrini ziyaret etmeyi isteyen ilim meclislerine gelsin ve hac nasıl eda edilir, umre nasıl eda edilir, mübarek yerleri ziyaret etmenin adabları

bir öğrensin. Allah-u Teala'nın rızasını talep edip hac ve umreyi eda etmek isteyen kişi bu yüce yolculuk için nasıl ki malını ve vaktini harcıyorsa, hac ve umrenin vakti girmeden ve onlara başlamadan önce de onlarla alakalı hükümleri öğrenmesi gerekir. Fıkıh öğrenilmeden yapılan ibadette hayır yoktur. Orada çağrışanlar ne kadar çoktur da hac farizasını yerine getirenler ne kadar azdır. Bunun sebebi ise haccın ve umrenin hükümleri öğrenilmeden, haccı ve umreyi bozan şeyler öğrenilmeden hac nasıl sahih olur, umre nasıl sahih olur öğrenilmeden hasret ve arzudan dolayı hacca gitmektir. Oraya giden birçok insanın onun bunun kelamıyla, sözleriyle kafası karışıyor. Öyle ki Arafat'ın sınırını bilmeyip Arafat'ın dışında duruyorlar. Taşlamanın ne zaman başlayacağını, nasıl sahih olup nasıl sahih olmayacağını ve bunların sıralamasının nasıl olduğunu bilmiyorlar. Hacla alakalı hususlara dikkat etmeyen kişiler olduğu gibi 5 vakit namazla alakalı hususlara dikkat etmeyen kişiler de görülmektedir. Havadan, karadan veya sudan yapılan yolculuklar esnasında birçok insan farz olan namazların rükünlerini ihmal ediyor ya da namazı hiçbir özürleri olmadan vaktin dışına kadar geciktiriyorlar ve şeriata uygun olmayacak şekilde cem ediyorlar. Bu kişilerden bazıları herhangi bir olayla karşılaştıklarında öfkelenip kötü sözler söyleyebiliyorlar. Hatta denildiğine göre bazıları Allah'a, dine veya hacca söverek dinden çıkıyorlar. Bu yüzden hac yolculuğuna başlamadan önce din ilminin güvenilir alimler tarafından anlatıldığı meclislere katılmaya önem gösterin. Böylece haccın vacipleri, rükünleri ve sünnetleri nelerdir, haccı bozan şeyler nelerdir, hükümlerden üzerine farz ve haram olan şeyler nelerdir öğrenmiş olursun. Müslüman kardeşim, düşün ki sıkıntılara katlanıyor ve nafakadan birçok şeyi veriyorsun. O zaman Allah'ın rızasını istiyorsan mübarek hac yolculuğuna başlamadan önce bu yolculuktan hac veya umre yapmamış biri olarak dönmemek için vaktinden bir kısmını haccın zaruretlerini öğrenmeye harcaman da senin için zor değildir. Allah'tan niyaz ederiz ki bizleri nasihat kabul edenlerden ve güzele tabi olan kullarından kılsın. Yine Allah'tan hacılarımızı muvaffak kılmasını, onların selamet ve bol sevapla geri dönmelerini, haclarını mebrur, çabalarını meşkur ve günahlarını mağfiret etmesini niyaz ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın İbrahim peygambere insanları hacca çağırmasını emrettiğini ve ona insanların yaya olarak ve binek üzerinde Kabe'ye hac edeceklerini vahyettiği mana olarak geçmektedir. Din kardeşlerim, hayır ve bereket ayı olan Ramazan ayı bizlere daha yeni veda etmişti ki, yüce ve kerim olan başka bir farize başladı. Bu farize, bütün hayır ve menfaatleri kapsayan ve Allah'a tövbe etmek için geniş kapıların kendisi ile açıldığı hac farizasıdır. Çok sayıda Müslümanın mübarek hac farizasını eda etme arzusu artmaya başladı. Vahyin indiği yerde birbirleri ile buluşmak isteyenler dünyanın her tarafından, karadan, sudan ve havadan Hicaz beldelerindeki mukaddes yerlere akın ediyorlar. Kabe-i Şerife'nin etrafında tavaf ederek tehlil ve tekbir getirip Allah'ın insanların buluşması için emin kıldığı yerde tek bir amaç için, yani Allah'ın rızasını talep etmek için bir araya geliyorlar. Oradan da hidayetinin nuru ile karanlıkların yok olduğu Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmek için Medine-i Münevvere'ye gidiyorlar. Ailemizden, sevdiklerimizden ve arkadaşlarımızdan hac farizasını eda etmek için Beyt-i Haram'a gitmek isteyenlere veda etmek ne güzel bir manzaradır. Yola çıktıklarında da huşu ile insanın içine işleyen şu sözü söylerler: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. İnsan nasıl sevinç duymaz, kalpler nasıl ferah bulmaz ki? Mekke iman toprağı, iman yeridir. Allah'ın en sevdiği yerdir. Oradan Hakk'ın sesi yükseldi ve hidayet nuru yayıldı. Mümin kardeşlerim, hac da namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın büyük emirlerinden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Buniyel İslamu ala khams. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salati ve itaiz zekati ve haccil beyti ve savmi ramadan. Manası, İslam 5 husus üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Hac ve umre, ömründe bir kez hacca gitmeye ve vatanına geri dönmeye gücü yeten, malı da gidip gelme müddeti içerisinde borcundan, kendisine layık meskeninden ve elbisesinden, nafakasından ve sorumlu olduğu kişilerin nafakalarından arta gelen her mükellef, hür Müslümana farzdır. Haccın rükünleri, vacipleri ve sünnetleri vardır. Rükünleri şunlardır: İhrama girmek, Arafat'ta durmak, Kabe'yi 7 defa tavaf etmek, Safa ile Merve arasında 7 defa yürümek, tıraş olmak veya saçları kısaltmak, rükünlerin çoğunda sıraya uymak. Aynı şekilde hac etmek isteyen kişinin bu hususta kendisine helal ve haram kılınan şeyleri yapması vacip olan fiilleri ve haccı bozan şeyleri onlardan kaçınmak için öğrenmesi farzdır. Zira Allah-u Teala bizleri mutlaka riayet edilmesi gereken belirli şeylerle mükellef kılmıştır. Müslüman kardeşim, Beyt-i Haram'ı ve Efendimiz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi kabrini ziyaret etmeyi isteyen ilim meclislerine gelsin ve hac nasıl eda edilir, umre nasıl eda edilir, mübarek yerleri ziyaret etmenin adapları nelerdir öğrensin. Allah-u Teala'nın rızasını talep edip hac ve umreyi eda etmek isteyen kişi
bu yüce yolculuk için nasıl ki malını ve vaktini harcıyorsa, hac ve ümrenin vakti girmeden ve onlara başlamadan önce de onlarla alakalı hükümleri öğrenmesi gerekir. Fıkıh öğrenilmeden yapılan ibadette hayır yoktur. Orada çağrışanlar ne kadar çoktur da hac farizasını yerine getirenler ne kadar azdır. Bunun sebebi ise haccın ve umrenin hükümleri öğrenilmeden, haccı ve umreyi bozan şeyler öğrenilmeden hac nasıl sahih olur, umre nasıl sahih olur öğrenilmeden hasret ve arzudan dolayı hacca gitmektir. Oraya giden birçok insanın onun bunun kelamıyla, sözleriyle kafası karışıyor. Öyle ki Arafat'ın sınırını bilmeyip Arafat'ın dışında duruyorlar. Taşlamanın ne zaman başlayacağını, nasıl sahih olup nasıl sahih olmayacağını ve bunların sıralamasının nasıl olduğunu bilmiyorlar. Hacla alakalı hususlar.